0: umujyanama etipimu
1: esisiyeye batuye mayenya dishi
2: kra24.com with pink the capital mene obana.